fatala ser un uvalgi mana Da khasi duy bu kunevrek elege goşibi Aha da kutsve adi kereni ki çuçuna Akinan mungkuli khadi giro khoye Akunda tadgi ta'un ehe bakularine Tunkide khulari yukhara vuhi At ashe betre marav juja haba taygiye Uhutlular yuvasun yedin